ngape funi zolo, zafele zamkati zolo. Ay, bengplome na izolo, engtela ngeindaba zayizolo. Ay, ngape funi zolo, zafele zamkati zolo.